0: Leontes Ice Café, Fulzbütteler Straße, 116, Barnbek.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yeter deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de

0: 5 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

bira içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalansa

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü

Uzasam sakalı çatlam sazıya, birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında yüzümle gülüyordu. Birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
4: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 100

0: 0534-15-14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden bu güzel salı sabahında, parçalı bulutlu bu güzel salı sabahında sesimizi duyan, görüntümüzü gören bütün dostlarımıza günaydın diyoruz. Kerim ve Kazım canlı yayında sizlerle birlikte bir saat boyunca biz bu stüdyoda olacağız. Şayet bizimle canlı yayında konuşmak isterseniz ya da bize bir günaydın mesajı göndermek isterseniz yapacağınız tek şey 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan bize yazıp gönderdiğinizde elimizden geldiğince okumaya çalışacağız. Güzel bir sabahtan Kerim'den Kazım'dan günaydın olsun. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kazım zusammen sind wir wie jeden Morgen für euch hier knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki Kerim başlayalım. Ondan sonra ufak ufak toplandık mı? Peki yayınlarımızı da paylaşırsanız seviniriz. Sosyal medyada canlı yayında görüntülü bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Radyomerhaba.de üstünde de hem radyodan hem televizyondan görüntülü bir şekilde buradayız. Günaydın, günaydın, günaydın.

yaşlı şişko dünya dedik, evet. Koca yaşlı şişko dünya. Sevgili dostlar, biliyor musunuz? Şu ana kadar dünyada yaşamış olan insanların sadece şu an yaşayanlar %7'sini oluşturur. Yani %93'ü şu ana kadar bu hayattan gelmiş geçmiş bile insanoğlu koca yaşlı dünyada. Peki devam edelim. Dışarıda şimdi biraz önce yayına girmeden önce güneşli bir havamız vardı ama şu an itibariyle bulut geldi. Hamburg'umuzun üstünde bulutlu bir havamız var. Bugün gün içinde 24, 25, 26 dereceleri hissedeceğimiz fakat yağış görünmeyen bir Hamburg'u yaşayacağız. Gün içinde ilerleyen dakikalarda şu an 15 derece olan hava sıcaklığımız yükselerek ilerleyecek. Yarın ise tam bir yaz gününü yaşayacağız. Güneşli ve tam 33-35 dereceleri hissedeceğimiz iki gün olacak. Yani

0: wirklich genießen können und auch wirklich mal rausgehen können, ohne, ich sag mal, sich einzuschwitzen, so wie man das immer gerne sagt. Morgen dann ganze 30 bis 33 Grad, also auch ein wirklich sehr schönes Wetter, mit keiner Regenwahrscheinlichkeit zu sehen. Am Donnerstag geht es dann wieder leider etwas wärmer auf mit rund 33 Grad, auch ich dann gefühlten 33 Grad. Wird es dann nicht mehr so angenehm, aber dafür wird das Wochenende wirklich wieder sehr schön mit rund 24 bis 26 Grad. Könnt ihr das Wetter hier in Hamburg wirklich genießen. Also wirklich, das ist ein sehr cooles Wetter und ich glaube, ich erinnere mich nicht daran, dass Hamburg ein so schönes Wetter gehabt hat in den letzten Jahren. Also ich glaube, es ist wirklich so schön mit rund 24 bis 25 Grad. Also da braucht man eigentlich nicht mal in den Urlaub fliegen. Also für all die, die für Urlaub Geld ausgegeben haben, die tun mir gerade leid, weil das Wetter ist wirklich wie Urlaubswetter und einfach angenehm. Schön, warm.
1: Peki, şimdi günaydın demiş Mustafa Ulusoy. Çok teşekkür ederiz, hayırlı işler dileriz. Mehmet Topçu abimiz, Esat abimiz, Hurşit Köse gazeteci, o da bizi takip ediyormuş. Günaydın. Bekir Günyer tatilden yazıyor, günaydın. Banu'dan bir günaydın. Hasan Bülent Su, Der Broadcop çalışanlarından bütün dostlara selam olsun. Celal abimiz de bir günaydın göndermiş. Berlin'den Berivan Kaya günaydın demiş ve Şaban Kocaman abimiz günaydın arkadaşlar demiş. Günaydın, hayırlı işler. Hasan Bülent Su, sana da günaydın olsun. Şimdi sevgili dostlar, çoğunluğu tatil bölgesinde artık iyiden iyiye Hamburg boşaldı desek yeridir. Çünkü sosyal medya hesaplarınızda görüyoruz. Yani paylaşılıyor yediklerimiz, içtiklerimiz, gezdiklerimiz ama bir şekilde şu pahalılığı artık geçelim ya. Vallahi bak yani pahalıymış. Ya olacak. Orası Türkiye. Orası pahalıysa pahalı kardeşim. Ne yapabiliriz ki yani? Var mı elimizden gelen bir şey? Herkes Almanya'da bu şu kadar diyorlar Kerim. İşte Almanya'da domatesin kilosu bu. Ben bir saat çalıştığımda bunu alıyorum. Ya bu kıyaslamaları yapmayın. Gidin tatilinizi yaşayın. Yani elinize de bir şey geçmiyor aslında. Pahalı diyoruz, geçiyoruz. O kadar. Daha ötesi yok. Boşuna moralinizi bozmayın. Daha ucuz bir yer buluyorsanız gidin orada yapın. Ama biz memleketi seviyoruz, gideriz. Pahalı da olsa biz memlekette tatilimizi yaparız. Demişken mesela en çok neyi pahalı buluyorlar onu da merak ediyorum Kerim. Mesela Türkiye'de abi ya şu çok pahalı. Kardeşim güneş bedava, güneş. Doğru değil mi Kerim? He?
0: Valla ben de bilemiyorum. Ben de o yüzden hiç sesimi çıkarmıyorum. Desinler.
1: Hayır yani pahalıysa gitme. Ne ya abi, sosyal medyayı ne zaman açsam Twitter'da bir bakıyorum Almancıların paylaştığı, ya burası çok pahalı. E gitme kardeşim. Sanki orada yani pahalı diye paylaşım.
0: Yani, he? Yani aynısı bizim hani
1: aman değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç Almanların şey
0: hayır,
1: bak
0: bizim, bak. Hayır, bizim Almancılar oraya gidiyor ya. Hmm. Orası Türkiye'ye gidiyor ya, Almanya bitmiş diyor ya.
1: Ya bırak.
0: Benim
1: ya.
0: İsteğim geri alınmasınlar aslında.
1: Onu gerçekten hakikaten almayacaksın değil mi?
0: Hayır bunu? Böyle mesela Türkiye'ye giden, heh, orada Almanya'yı işte kötüleyen ama Almanya'nın parasını buraya yiyen orada geri almasınlar.
1: Euro'yu hadi bozduruyorlar.
0: Söyleyeceğim ya. Vallahi. İşmerse arayacağım, söyleyeceğim. Al, alma. Havalimanında işte. Abi işte biz senin telefonunu dinledik. Sen adamlara dedin ki işte almaya bitmiş, almayan hiçbir şey ödenmez. İşte şöyle olmuş, almaya da 26 euro olmuş kilosu işte domatesin. Dediği anda o telefonu da kapatsınlar, Almanya'dan aldığı fatrak da bitsin. He. Bütün banka şeyleri, bütün insanlara
1: göndereceksin
0: o paralar.
1: Yeter ya.
0: Ondan sonra hadi bakalım hodri meydan, kal orada. Hadi bakalım. Haydi zıppır diyorsun ya işte Türkiye, evet, şöyle ama Almanya'da 26 euro olmuş kilosu.
1: Neyin kilosu 26?
0: 26 euro domates alan görmedin
1: mi? Var ben aldım.
0: 26 euro ya.
1: Ben biliyorum satılan yeri. 26, 30 euro. Ama o domates.
0: O zaman o evet, özel, o özeldir herhalde.
1: Yani Allah Allah. Adam gidiyor Türkiye'de 5 yıldızlı otelde güneşleniyor, mis gibi tatilini yapıyor, tamam mı? Hayatı boyunca burada yaşamasa, Türkiye'de yaşasaydı o otele gitme olasılığı %10'du. Yine de her şey çok pahalı, her şey çok pahalı diyor. Değil mi? Devlet Sayar kardeşim, sana da günaydın. Kerim konuşur konuşmaz biz bir şarkı arasına gideceğiz. Konuşmak isteyen varsa beni ara, yazmanız yeterlidir.
0: Ja, dann haben wir das Thema direkt auch schon begonnen. Und zwar hat Kasim direkt mit dem Thema begonnen, weil er aus Social Media diese Videos immer sieht.

0: Peki, Solingen'den selamlar burada hem radyo ekibine hem dinleyenlere ve daha da öncelikli olarak şu an Türkiye'de izin yapan, beni müptelanız yapan kardeşim Hayri'ye selamlar olsun. Keyifli ve kesintisiz yayınlar diliyorum demiş Arif kardeşimiz. Bizi Solingen'den dinliyormuş, teşekkür ederiz. Onun dışında günaydın, selamlar, güzel yayınlar dilerim demiş, yayınlarınızı dilerim. Türkiye'de Mart ayında gittim, 1 kilo kıyma 1000 liraydı. Ya boş verin, yemeyin abi, kıyma yemeyin ya. Taktınız kafaya kıymayı, domatesi. Niye bu kadar? Tatil yapıyorsunuz ya. Tatile giden insan 3'ü 5'i düşünüyorsan gitme kardeşim tatile. Otur evinde, aç televizyonu. Neydi o Esra bilmem ne şov, onları izle, yemek programı. Tatile gidiyorsan, param varsa gideceksin. Bakın Almanların 1/4'ü şu an tatil planını hayal dahi edemiyor. Adamlardan şikayet yok. Bizimkiler gidiyor arkadaş, Almanya'da bu ucuz. Almanya'da yaşa, gitme. Allah Allah. Bakalım, bir tane sesli kayıt gelmiş Kerim, onu dinletiyorum, hemen ondan sonra söz sende.
1: Yürü be Kerim, ben senden yanayım. Aynı düşüncelere ben de sahibim. Fark etmez. Kim ülkesini karalıyorsa, kötülüyorsa vatandaşlıktan atılsın. Kesinlikle. Bak, hukuk farklı bir şey. Ama onların yaptığı gibi kim bu ülkeyi kötülüyorsa kalsın kaldığı yerde. Hadi selamlar, saygılar.
0: Hadi bakalım. Hadi bakalım Kerim.
2: Evet, ja, viele Nachrichten wirklich, auch tatsächlich viele Nachrichten zu meiner Meinung, wo viele tatsächlich mich einfach auch unterstützen und sagen, ja, da sind wir der gleichen Meinung. Ja, vielen lieben Dank, da kann ich mich nur bedanken, dass da viele da der gleichen Meinung sind. Das ist wichtig, auf jeden Fall, was das betrifft. Da anscheinend wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die ihr Land halt, ich sag mal, verschlechtern, und das ist das ist beidseitig. Also sei es, ob das jetzt die Türkei ist, die man dann da schlecht redet, oder ob es Deutschland ist, was man da schlecht redet. Zwei dieser Dinge müssen beachtet werden, und zwei dieser Dinge müssen halt auch einfach unterstützt werden, anstatt die zu kritisieren. Da sind viele der gleichen Meinung, das ist krass, und vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten, das freut uns wirklich sehr. Genau.
0: Şimdi mesela pahalılıktan şikayet ediyoruz ya, iş konusunda mesela, örnek vereyim size. Almanya'da sanayi alarm veriyormuş ve diyor ki her ay 15 bin kişi işten çıkartıyorlarmış. 15 bin kişi işini kaybediyor. Almanya'da sanayi kötüye gidiyor. Bunu niye konuşmuyoruz? Mesela burada yaşıyoruz. Bizi burası daha çok ilgilendiriyor. Niye burada kazanıyoruz? Çoluk çocuk burada okuyor. Eskidenmiş o. Eskiden diyorlardı işte, ya işte bir çift öküz alacağız, işte bir arsa tarla alacağız, döneceğiz. Hiçbiri dönmedi. Hepimiz buralıyız. Burada siyasete girdik. Burada doktor oldu, mühendis oldu, işte bakkal oldu, marangoz oldu çocuklarımız. Burada yaşıyoruz. Türkiye bizim bir parçamız. Ayrılmaz bir parçamız. Fakat yani Türkiye'de deki ortamla burayı kıyasladığımız zaman olmaz yani. Bence, benim düşüncem, mutsuz oluruz. Tatile gidiyoruz. O bu kadar olmuş, şu bu. Ya gitmeyeceğiz o zaman. Gidiyorsak da o tatilin tadını çıkar. Biz tatile niye gidiyoruz mesela? Tatile gittiğimiz zaman amacımız biraz moralimizi düzeltelim. Sevdiklerimiz orada bizim. Sevdiklerimiz orası bizim. Ata toprağımız, atalarımız orada. Onları görüyoruz işte, onlarla bir oturup çay kahve içiyor, sohbet, bırakın kötüleyerek bir yere gidebiliyoruz, kendimizi mutsuz ederek bütün sinir sistemimizi bozuyoruz. Dün de vermiştik haberlerde, işte Bayern'de psikolojik bozukluklar arttı diye psikolojimizi bozuyoruz. Ha diyeceksin ki sen çok mu pozitif düşünüyorsun? Hayır, benim de negatif düşündüğüm anlar oluyor ama biraz toparlayalım diye düşünüyorum. Arayın konuşalım demiş Murat Cömert. Birazdan arayacağız efendim. Bir şarkı arasından sonra sizi de ararız. Konuşmak isteyen varsa tabii ki seve seve bağlarız yayınımıza. Hiç sorun değil.
2: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Kommen wir nachher wieder für euch zurück. Es heißt, dass wir für euch dran. Dein Message schreiben unter 01779727772. Und jetzt eine ganz kurze Musikpause. Und danach sprechen wir mit dem lieben Murat Cömert. Er möchte gerne über das Thema auch gerne was erzählen.

0177-977-2772. Bu güzel şarkının ardından Murat Cömert beni arayın demiş. Bakalım ne konuşacak, onu arayacağız. Sohbet edeceğiz efendim. Sohbete katılmak isteyenler WhatsApp'tan yazın. Biz sizi arıyoruz biliyorsunuz. Günaydın yeni radyolarını açanlar. Tarık abicim sana da günaydın.

0: Günaydın.
1: Nasılsın? Ne var ne yok?
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Güzel bir gün dilerim.
1: Sağ ol, sana da. Buzdolabı oldu mu?
0: Buzdolabı oldu. Buzdolabı boş. Negatif düşünmek lazımdı. Peki canlı yayındayız. Ne konuşmak istiyorsun? Buzdolabını ne yapacaksın kardeşim? Ne konuşmak istiyorsun? Onu söyle.
1: Ya demin bir sert giriş yaptık Kerim'le beraber. Ama ben düşüncemin arkasındayım. Ben bunu yıllardır savunuyorum. Yani sokak röportajlarını görünce sen sinirlenme falan diyorsun da sinirlenmemek elde değil Kazım abi. Şimdi insanlar gerçekleri saklıyorlar. Bilmiyorum bir amaçları ne? Kendilerini böyle daha mı rahat hissediyorlar? Psikolojileri daha mı rahatlıyor bu insanların? Gerçekten ben anlamakta güçlük çekiyorum. Hatta anlamıyorum ya. Şimdi gelmişler anneleri babaları buraya gelmişler. Öyle ya da böyle çalışmışlar. Hayatlarını devam ettiriyorlar. Kendileri çoluk çocuğa karışmışlar. İzine gidiyorlar. Ama yaşadığı ülkeyi, yani bu Almanya olması şart değil. Bu Türkiye için de geçerli, diğer Avrupa ülkeleri veya da dünya ülkeleri için de geçerli. Kardeşim, eğer memnun değilsen ve gittiğin ülkede memnunsan, yani Türkiye izine gidiyorsun veya da başka bir yere izine gidiyorsan memnunsan, gerçekten git kardeşim orada yaşa ya, orada yaşa. Ama ne olur, ne olur yaşadığın ülkeyi, ha şunu söyleyebilirsin. Ya iş şartları ağır dersin, işte ne bileyim hak hukuk gözetilmiyor dersin. Ama şimdi ya ben burada işte şu kadar para kazanıyorum, geçinemiyorum. Ya Almanya veyahut da Avrupa'daki birçok ülke hukuk ülkesi. Eğer paran yetmiyorsa devletin sana vermiş olduğu imkanlar var. Bu imkanlar dahilinde sen bunlardan faydalanabiliyorsun. Buna rağmen hala tutmuşsun Almanya işte bitiyor, Almanya işte şöyle, Almanya böyle veyahut da Türkiye bazında da bunu söyleyebiliriz.
0: Ama Türkiye için de söylüyorlar. Mesela tatile gidiyorlar. İşte, pahalı diyorlar. Pahalıysa gitme kardeşim, o zaman ucuz yerde yaşa.
1: Abi bak şimdi şu anlamda bakın, ben de o kanadayım. Türkiye şu anlamda pahalı. Şimdi biz burada euro olarak kazanıyoruz, euro olarak harcıyoruz. Fakat Türkiye, geçen sana da bir örnek verdim. Ya ben Mart-Nisan ayında Türkiye'deydim. Gerçekten şimdi ülkemizde yetişen ve buraya ihracat edilen sebzeleri biz burada Türkiye'den daha ucuza yiyoruz. Bakın Türkiye'den daha ucuza yiyoruz ve Türkiye'den daha ucuza içiyoruz.
0: Evet, o
1: şimdi
0: doğru.
1: Bu anlamda. Şimdi bu anlamda bizim eleştirdiğimiz, tenkit ettiğimiz, şimdi benim aldığım askeri ücretle, Türkiye'deki insanın aldığı askeri ücretle yaptığımız alışveriş arasında dağlar kadar fark var. Biz bu anlamda Türkiye'de, eğer Türkiye'de şimdi askeri ücret şu anda 28 bin lira mı, tam 22 bin lira mı tam bilmiyorum. Şimdi bu insanın yapmış olduğu hani alışveriş orantısıyla bizim buradaki yapmış olduğumuz alışveriş orantısı çok farklı, abartılı. Yani Türkiye
0: Murat,
1: bu anlamda farklı.
0: Almancası da olacağı için kısa tutalım biraz. Tamam.
1: Yani, demek istediğim tamam, eleştirelim ama geçinemiyoruz diyenler bence yalan söylüyor.
0: Aynen. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Teşekkür ettim. Sağ olasın.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Olasın,
1: kolay
0: sağ
1: gelsin.
0: Olasın. Evet Kerim. Hadi bakalım. Esfa, özetleyebiliyorsan. Murat abin kaptırdı gitti.
2: Murat cömert und ehrte nochmal die Meinung bekräftigt. Die ich auch geäußert habe. Also wer in einem Land lebt, darf dieses Land eigentlich nicht kritisieren oder in dem Sinne kritisieren, beziehungsweise er darf es kritisieren in gewissen Schritten. Aber wenn es auch wirklich der Realität entspricht, also wenn man wirklich sagt, dass man wirklich hier nicht leben kann und wenn man hier wirklich 26 Euro für Tomaten bezahlen muss, das sind dann alles Sachen, die wirklich der Realität entsprechen. Also man darf es so kritisieren, dass diese Sachen auch wirklich der Realität entsprechen und nicht irgendwelche Lügenmärchen zu erzählen. Dafür ist das dann wiederum nicht da. Also eine interessante Denkweise auch auf jeden Fall, und das gilt für beide, es gilt für beide Länder. Also egal, was wir hier sagen, egal was ich auch gesagt habe, es gilt für beide Länder. Egal, ob man in Deutschland lebt und die Türkei kritisiert oder ob man in der Türkei lebt und Deutschland kritisiert oder halt auch kurzzeitig in der Türkei Urlaub macht und da Deutschland kritisiert. Beides echt blöd, beides echt nicht nötig. So ist das, Kasım.
0: Peki Kerim, yayında bir sorun yok değil mi? İnternet üstüne giden yayında onu bir kontrol et. Dinleyicilerimiz soruyor bazıları, bizde yayın kesik diye. Onunla da bilgilenelim. Kısa bir şarkı arası yapacağız, döneceğiz. Hasan Sarı kardeşimiz iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Selahattin Yıldırım günaydın. Ebru Doğan demiş ki hava kapalı, güneşi bekliyoruz. Gelmedi, bari biraz güzel şeyler konuşsak, keyfimiz yerine gelse diyor. Peki, o zaman sizin keyfinizi yerinize getirecek bir şarkı çalalım. Şarkıdan sonra tekrar biz burada olacağız. Hamburg'un Halk Radyosu, TİDE burası.

0: Ben de özledim, ben de dedi Rafet El Roman. Güneş Şahin Langenhorn'dan selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Size de güzel bir gün dileriz. Yayın gayet güzel, akıcı gidiyor diyorlar. Ünal abimiz günaydın olsun. Teşekkür ederiz. Sevgili Kerim, şimdi uzun mesaj geldiği zaman biliyorsun yayınlayamıyoruz ama bir dinleyicimiz çok uzaklardan bize bir mesaj, sesli mesaj göndermiş. Çaldırıyorum telefonunu, çıkarsa canlı yayında konuşacağız. Günaydın Arif Bey.
1: Efendim günaydın Kazım Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Ya çok uzun bir sesli kayıt göndermişsiniz. Böyle daha sıcak, daha samimi olur diye sizi aradık. Müsaitseniz buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Valla harika yaptın, teşekkür ederim. Çünkü konu çok hassas bir konu. O yüzden kısa da tutamıyorsunuz. Ben en kısasını gönderdim.
0: Hadi bakalım.
1: Dedim ki,
0: hadi
1: gel. Yani Türkiye'de hayat pahalıysa kardeşim gitme. Haklısınız, doğru. Almanya'da işler kötü gidiyor. O zaman burada ne duruyorsun? Defol git. Sen de haklısın. Abi herkes haklı burada şimdi. O zaman şöyle diyorum ben. Aslında insanların bu tür serzenişte bulunmasının esas nedeni bir isyandır. Kardeşim biz sizi seçtik. Bak fiyatları kontrol etmiyorsunuz. Piyasa adam akıllı çökertiyorsunuz. Biz sizi bir daha seçmeyeceğiz demek anlamında geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani olayı böyle yorumlamak gerekir. Değilse o zaman biz İspanya'ya defolu gitmemiz gerekiyor. İtalya'ya kaçıp gitmemiz gerekiyor. Yani dünyanın bir yerine kaçıp gitmemiz gerekiyor. Ama eğer insansak o zaman çözüm aramamız gerekecek, kaçmamamız gerekecek ve bir seçmen olarak, bir insan olarak da baş kaldırmayı da bilmemiz gerekecek.
0: Seçmeyi bileceğiz diyorsun. Sen aynen. Yaş kaç abi? Yaş biraz fazla galiba benden. Büyük gibi geliyor ses tonu.
1: Valla sesinden belirliyorsa yaralasın sana 64.
0: Peki. Emekli miyiz?
1: Ben erken emekliyim. Emekliyim daha doğrusu.
0: Türkiye'ye gidip geliyor musun sık sık?
1: Gitmiyorum. Hani ben sizin sağlığınızda şey yaptım, tavsiyenize uydum, gitmiyorum abi. Orası pahalı.
0: İşte bu kadar basit. Burada da şu an Zollingen'de misin sen?
1: Zollingen'deyim. Güzel bir bahçem var böyle. Oh. Girmişim salatını, benim domatesin arasına. Domatesini kokluyorum şöyle.
0: Oh, İşte bu. Peki abicim, selam olsun. Sana güzel bir gün diliyoruz. Sağ ol aradığın, konuştuğun için bizimle. Senden. Eyvallah. Görüşmek üzere. Selam, saygılar, selamlar. Sağ ol, hoşça kal.
1: Estağfurullah, saygılar, saygılar tarafından. Hoşça
0: eyvallah, kalın. Eyvallah. İşte bu Kerim, bak gitmiyormuş. Emekli ama diyor ben de burada mutluyum diyor. Bahçemde diyor. Oh ne güzel.
2: Ya das war der liebe Kemal.
0: Arif.
2: Der Arif.
0: Evet.
2: Das,
0: Arif,
2: okay, das war der liebe Arif. Und er hat sich der Meinung mal bekräftigt von Murat Cömert. Und folgt dem Ganzen sogar und fliegt nicht in die Türkei. Er bleibt einfach hier und sagt dazu erstmal gar nichts, weil das dann halt so richtig ist und er halt sagt, gut, dann bleibe ich halt hier, dann ist das so. Also anscheinend auch eine andere Weise.
0: Şimdi Esat abi yazmış, geçmiş olsun. Torunum diyor ateşlendi, doktora götürdük. 2 dakika muayene etti, 180 euro normal mi diyor. Efendim sağlık konusunda fiyatlar tabii ki ben, yani normal sağlıksa konu, ben paraya bakmam ama orada ücretsiz bir şekilde de gidip kontrol ettirebilirdiniz çocuğunuzu. Siz ücretli yere gitmişsiniz. Özel her yerde aynıdır. Burada ben bir ilaç aldım. O an kartımda bir sorun vardı. O ilaç normalde 5 euro. Ben 40 euro verdim, aldım. O normal mi? Yani dünyanın her yerinde bazı sektörlerde eğer sigorta kapsamında değilsek bunları yaşıyoruz. Şimdi Kerimcim.
2: Evet.
0: Her ne olursa olsun biz hem burayı sevmek zorundayız hem ülkemizi sevmek zorundayız. Önemli olan bir şekilde sorunları çözebilmenin yoluna gidebilmekte. Geri kalan her şey hallolur gider. Yaşam denen kısacık bir çizgiyi tadında güzelliklerle yaşamak varken diğer kanatta burası bitmiş, orası çok pahalı, burada bu var, şurada değiştirmek. Biraz önce bak Arif abi ne dedi? Yani seçiyorsun kardeşim, iyisini seç. Allah Allah. Kendi seçtiğimiz bizi yönetiyor. Bu kadar basit. Almanya'da şikayet ediliyorsa mesela yollar niye? Kardeşim siz seçtiniz. Yolları daha hızlı yapana bir dahakinde oy verirsiniz. Yollar düzgün oldu. Bu kadar basit. Ekonomi kötü. Ekonomiyi yapacak olana verirsiniz. Siyasette oydur geçerli olan diyerek şarkı arasına gideceğiz. biz şarkıdan sonra yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz ama WhatsApp'tan yazmak istiyorum diyenler, hala daha bizim WhatsApp numaramızı kayıt yapmadıysanız, Almanya içinden 0-177-977-27-72, Almanya dışından artı 49 önüne eklerseniz biz buradayız, bekleriz.
2: Dann eine ganz kurze Musikpause, danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Messages schreiben unter 0177 977 27 72.

0: Ali Altay Mahsuni'nin güzel bir türküsünü seslendirdi. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi Şengül Hanım günaydın demiş. Kerim ve Kazım teşekkür ederiz. Bazılarınıza belki bizim bu yaptığımız iş, aman ne yapıyorlar ki işte orada çıkıyorlar konuşuyorlar falan derler. Ama topluma hitap ettiğimiz zaman gerçekten herkesi memnun etme diye bir olasılığın olmadığını bilerek biz buraya geliyoruz. Çünkü biz de sizler gibi duygu düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Mesela sevgili Kerim kardeşimle dün de konuştuk. Bu TİDE Radyo'nun bir kuralı var. Benim konuştuğumu karşıdaki bir Alman'ın anlayacağı kadar özetlemesi gerekiyor. Benimle partner olarak kim çalışıyorsa. Kerim'le hep konuşuyoruz. Ya Kerim işte bak dinleyiciler daha çok Türkçe duymak istiyor. Ama Kerim de elinden geldiğince değiştirmeye çalışıyor ve özetlemek için uğraşıyor. Mesela İlyas abimiz Kerim kısa kes Almancayı diyor. Tamam burada o Almanca daha az konuşulsun istiyor. Ama onun dışında Canan Hanım da diyor ki Kerim diyor Arif Bey'in söylediklerine katılıyorum diyor. Kerim tercümeyi kısa kesti diyor. Şimdi Kerim ne yapsın? Hadi bakalım Kerim sen şimdi ne yapacaksın? Zor değil mi?
1: Artık.
0: Zor değil mi? Bilmiyorum. İşte ortayı bulmamız gerekiyor. O ortayı bulmamız gerekiyor. Ama yine de çok teşekkür ederiz. Bize yani sabahın bu saatinde sosyal medyanın yoğunlukta insanların elindeki telefonun düşmediği bir anda bizi tercih edip dinleyip bize destek verdiğiniz için. Çünkü bize destek vermezseniz yarın bu TİDE Radyo kapanır. O zaman sizin sesiniz kesilmiş olur. Biz de sizler gibi burada görevli olarak bulunuyoruz. Peki Kerim sen kısaca özetle. Ondan sonra Mehmet Topçu abimizden bir mesaj gelmiş. Cem Karaca istiyorum demiş. Peki bakarız ilerleyen dakikalarda. Kerim konuştuktan sonra bir şarkı arasına daha gideriz. Ve bu arada daha önce bizden hiç hediye kazanmadım kardeşim. Madem ki Selda Bağcan Hamburg'a gelecek 9 Ekim'de SSA'ya ben niye gitmeyeyim diyen varsa bir tane biletimiz var elimizde hediye edeceğiz. Yanında da diğer hem Rose Gülmobili hem de Der Broodkopf'un pasta çekini de sizlere vereceğiz. Adınızı soyadınızı yazın gönderin efendim siz kazanın.
2: Ja, dann machen wir jetzt weiter und vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten, sei es wirklich einmal um das Thema gerade herum oder auch um das Thema, was wir auch schon davor die Tage besprochen haben. Viele sind der Meinung, dass die Menschen, die jetzt hier leben in Deutschland und dann in die Türkei fliegen und da Urlaub machen, dass sie dann nicht Deutschland schlecht reden sollten, beziehungsweise extrem schlecht reden sollten. Das geht da nicht um die Meinung einzuschränken, sondern es geht dabei darum, um zu schauen, inwiefern ist das, was man da sagt, wirklich oder entspricht der Wahrheit? Inwiefern entspricht das der Wahrheit, was ich gerade erzählt habe? Oder ist das vielleicht auch etwas übertrieben? Kostet wirklich ein Kilo Tomaten in der Türkei, in Deutschland 26 Euro? All diese Punkte sollte man dabei überdenken. Natürlich kann man Deutschland kritisieren, in dem Sinne, dass man sagt, ja, aber die Arbeit ist ja echt schlimm und man muss da wirklich 8,5 Stunden den Tag ackern und verdient dann auch erst dann das Geld. Das sind Sachen, natürlich, das ist, ich sag mal, gerechtfertigte Kritik, aber Kritik wie, man kann in Deutschland nicht leben und ich kann in Deutschland kein iPhone kaufen und ich kann das nicht machen, ja, also vielleicht in deinen Träumen nicht, aber hier in Deutschland können sich sehr viele da draußen ich ein iPhone leisten und davon könnten die Menschen in der Türkei träumen. Also gewisse Gruppen in der Türkei können davon träumen, aber sogar hier in Deutschland die untere Schicht kann sich hier ein iPhone leisten durch solche Verträge, die es in der Türkei auch nicht gibt. Auch sowas gibt's in der Türkei nicht. Ich sag mal, ein iPhone mit 1 Euro Zuzahlung im Monat irgendwie mit 44 Euro, das kann man in der Türkei oder davon kann man in der Türkei träumen.
0: Peki Kerimciğim, bir şey sormak istiyorum sana. Abi bu çok özel, bunu cevaplamak istemiyorum diyebilirsin de. Şimdi sosyal medya kullanıyorsun ya, sen gerçi bizim radyonun sayfalarını da kullandığın için senin süreyi, hakkını iki katına çıkarabilirim. Normalde bir cep telefonundan sosyal medyada günlük ne kadar bir zaman dilimi harcıyorsun, hiç kontrol ediyor musun?
2: 3-4 saat.
0: Bir günde. Ama tabii sen sonuçta radyonun sayfasına da baktığın için değil mi? O yüzden biraz süren uzuyor.
2: Radyonun da neticede kaç tane
0: sosyal medya
2: sayfasına baktım.
0: Yaptığın iş gereğiydi.
2: Evet.
0: Ekmek paranı oradan kazanıyorsun. Değil mi?
2: Evet.
0: O yüzden doğru. Senin biraz fazla. Abi, dün bana bir bildirim geldi telefonuma. 1 saat 12 dakika geçirmişim. Çok yüksek değil mi benim için sosyal medyadaki?
2: Yok. Ha? 1 saat gayet normal.
0: Normal mi? 1 saat 12 dakika günde Kerim.
2: Gayet normal.
0: Bunun 3 saatini uyuyorum. Etti 4 saat. Ya iyi, 20 saat şeydi. Aliye Uzun diye bir dinleyicimiz adını soyadını yazmış. Kısaca arayalım. Çıkarsa bilet için mi aradı artık? Tam ne için bilmiyorum. Bakalım. Arayalım kendisini. Daha önce bilet almış mı almamış mı bilmiyoruz ama eğer almadıysa tabii ki verebiliriz bu hediye biletimizi de onun kendisine. Çıkarsa tabii ki telefonu çalıyor. Bir kere daha çaldıracağız. Çıkarsa kazanacak. Günaydın. Günaydın. Radyonuzu kapatın efendim. Radyolarda ses biraz geç gelir. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Evet. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok memnunuz radyomuzdan.
0: Teşekkür ederiz.
1: Dinliyorum devamlı.
0: Ne güzel. Çalışıyor muyuz şu anda?
1: Hayat ettim. Yoldayım. Biraz tehlikeli.
0: Aman o zaman fazla konuşmayalım. Size birazdan bir bilet atacağız. Selda Bağcan konser bileti. Doğum gününüz yaklaştığında Derbrotkop'tan pasta çeki ve Roze Gül Mobilya'dan indirim çeki. Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Çok kolay gelsin.
0: İyi istirahatler diliyoruz. Madem ki paydos ettiniz. Sağ olun. Hoşça kalın efendim.
1: Sağ olun.
0: Evet Kerim, yolda olan dinleyicilerimizle biraz kısa konuşalım değil mi? Tehlikeye atmayalım kendisini. Hemen sen özetliyorsun, ardından buradayız.
2: Ya.
0: Aliye Uzun kazandı.
2: Das war die liebe Aliye Uzun am Telefon. Sie hat gerade ein Selda Bağcan Konzertticket gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Aliye Uzun. Und viel Spaß dann beim Konzert.
0: Peki. Hadi bakalım, şarkı arasındayız. Geliyoruz. Hadi.

0: ediyoruz efendim. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Mesajlarını okuyamadığımız dinleyicilerden özür dileriz. Özellikle TikTok bölümüne fazla bakamıyoruz ama bize günaydın yazan, iyi yayınlar dileyen bütün dostlarımız teşekkür ederiz. Hepinize güzel bir salı sabahından işiniz gücünüz rast gelsin dileğiyle yayını burada sonlandırıyoruz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde biz bu kanalda, bu frekansta yine canlı yayında Kerim ve Kazım olarak sizlerle birlikte olacağız. Şayet sizler de dinlemek isterseniz FM 96'dayız efendim. Az sonra FM 96'da diğer yayıncı kardeşlerimiz yayında olacaklar. Onları da dinlemeyi ihmal etmeyin. Ama biz %100 Türkçe müzik dinlemek, orada sohbetleri dinlemek istiyoruz diyorsanız bizim uygulamamızı indirebilirsiniz. Radyomerhaba.de üstünden de az sonra Arif Güven Showtime sizi güldürmeye devam edecek. Hoşça kalın, dostça kalın. Kerimciğim kolay gelsin, güzel bir gün diliyorum.
1: Ich danke dir. Was ist heute von uns? Morgen um Punkt 1 Uhr heißt wieder für euch Merhaba Hamburg, also heißt wieder für euch Tierradio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag, passt euch auf und bis dann. Tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
5: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
6: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
7: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi, cillop gibi, cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
2: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Hadi çiçeğim, hadi kurban oldum. Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz, günün bu saati itibariyle hep söylüyoruz. Radyolarda duyabileceğiniz en canlı, yavrum en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Vallahi söylüyorum ya, ben yapıyorum diye demiyorum, bunu hep söylüyorum. Ama bazen, acaba ulan benim rakiplerim neler yapıyor diye şöyle bir bakıyorum. Babacığım, öyle show programlarına denk geliyorum ki, bak yemin ediyorum, birisi suç işleyip de suçunu itiraf etmese, o arkadaşı bir sandalyeye bağlar, sabah akşam o radyo programını dinlet, yemin ediyorum gözyaşları içerisinde itiraf etmezse ben de bir şey bilmiyorum. Ne halt yediğini yemin ediyorum ağlıya ağlıya anlatır yani. Biz enerjiyiz, enerji. Bak yavrum, hakikaten söylüyorum ya. Ki gelen mesajlardan da herhalde diyorum, oğlum Arif Güven güzel bir şey yapıyorsun. Bununla ilgili çok keyifli mesajlar alıyorum ya. Bugün mesela okuduğum mesajlardan birisiydi. Diyor ki, abi kazandığım para annenin ak sütü gibi, helal olsun. Dedim eyvallah kardeşim. Program biter bitmez çatır çatır yiyeceğim. Tabii. Başlar başlamaz yine para, yine para. Yavrum, hakikaten söylüyorum, benim durum sadece dilimde. Normaldeki hayatım, valla benim azıcık aşığım, kaygısız başım durumu valla. Bunun bir atasözü olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bize atasözü diye yutturmuşlar bunu. Azıcık aşım, kaygısız başım. Yavrum, bu zenginlerin fakirlere avutmak için uydurduğu bir söz. Tabii canım. Yine bak, fakirlere avutmak için uydurulmuş bir yalan. Şey diyorlar ya, oğlum çocuk berekettir, berekettir. Ya bir git Allah aşkına, bereket olsaydı Koç ailesinin 50 tane, Sabancı ailesinin 150 tane çocuğu olurdu yani. Öyle abi. Velhasıl çocuk yok. Çocuk yapacak takat ya. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Bugün benim program yapasım bile yok ya. Allah rahmet eylesin. Babam bir gün bana şeyi söylemişti. Bir tane dalmaçyalı bir köpeğim vardı. Çok da saldırgandı. Bahçeye bir kulübe koyduk abi. Bağladık da hayvanı. Dolayısıyla sadece biz gezdirebiliyoruz. Bunun yanı sıra biz gezdirmediğimizde baba yemeğini yiyor yatıyor. Yemeğini yiyor yatıyor. Babam bana şeyi söyledi. Dedi ki, senin dedi şu köpekten ne farkın var dedi bir kere. Vallahi diyecek bir şey bulamadım. Adam haklıydı çünkü. Yani tembel bir adamdım. Ama şimdi hayat şartları. Babacığım, nereye? Çalışmak zorundayız. Tabii canım. Şöyle söyleyelim ki, ev kiralarının maaşları geçtiği bir dönemden artık, hani o dönemi geçiyoruz da, aylık market alışverişi için ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalacağımız döneme doğru gidiyoruz abi. Velhasıl günün özeti şu, içinde bulunduğumuz şartlar şu, çok kalitesiz bir hayat için, vallahi bir şey söyleyeceğim, çok pahalıya yaşıyoruz. Öyle abi, öyle. Şu teşekkürname kısmını bir çıkartalım aradan. Kurban olduğum, dinlemek için elbette bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız günlerden birisi olsun. Bak, esnaflarımıza hayırlı işler derken, yavrum parayı çok seviyorum diye esnaf derken sadece kuyumculardan bahsetmiyorum yani. Ekmek parası derdinde olan herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Sonra cuma, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, babacığım biz de çalışıyoruz diyen herkese ve elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Bakacağız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Ne diyelim yavrum, programın çok çok başındayız. Dolayısıyla bugün de

duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara sen duydun. Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.

0: Titer. Bunlar da başlangıç. Yavaş yavaş açılacağız. Diyoruz ya Arif Güven Showtime Radyo'da. Yavrum kötü giden bir şeylere dur demenin de en doğru zamanı. Bak bununla ilgili şunu da söyleyelim. Bazen söylüyorum aşk acısına bile iyi gelen radyo programı. Ve derler ki uzmanlar bak araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış biliyor musunuz? 6 ayda unutuyormuşuz. Dedik dayanabilirsen 6 ay dayan Ali Cappar. Valla unutmak için 6 ay yeterli. Ayrıldınız mı? Öyleyse kendinize zaman tanıyın. Acınızla yüzleşin ve yavaş yavaş silip gitmesine izin verin. Araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış. Ben 8. 6 aydayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana da. 6 aysa bile 6 ayın sonunda boşa giden 6 ayınıza yanıyorsunuz. Şu kardeşiniz tecrübe konuşturuyor demedi demeyin abi. Neyse biz bakalım işimize gücümüze. Çiçeğim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu arada WhatsApp'a da reklamlar geliyor. Tabii canım artık telefonu elimize aldığımızda reklam görmediğimiz tek yer herhalde hesap makinesi olacak. Yani. Baba WhatsApp'a nasıl mesaj gelecek ya? Ha? Nasıl reklam gelecek? Güzel güzel mesajlaşırken sohbette 10 saniye ara falan mı diyecekler? Bilmiyoruz. Belasıl durum buymuş. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz canım kardeşim yazın. Aratın Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacak. Twitter mı diyelim, X mi diyelim? Artık neyse @Arif Güven. Şöyle bir yoklama. Havvacım gelmiş kurban oldu. Toparlanmışız diyoruz ya. Bu ne bakalım. Adıyaman'dan selamlar. Keşan burada abi. İnegöl'e selam olsun. Erzincan aynı şekilde. Antalya Side'den selam olsun. Buyurun. Elbistan burada abi. Silifke'yi yaz. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat Sorgun selam olsun. Samsun Bafra aynı şekilde. Biga'mıza selam olsun. Biga'daki bütün dostlara kurban olurum. Çanakkale. Biga, Çerkezköy, Kapaklı Saray yaz yoklamaya. Çorum'dan selamlar abi. Karaman burada, Bilecik burada. Ordu Ünye'den böyle bir videomuz var. Eskişehir'den bir fotoğrafımız var. Bu ne bakalım? Afyonkarahisar'dan selam abi. Yalova burada. Bandırma burada. Kemik Kadro yaz abi Tokat'tan. Eyvallah kardeşim benim. Mardin burada. Burhaniye'den selamlar abi. Bursa, Antakya. Kemik Kadro burada yaz yoklamaya. Bu ne? Abim süpersin. Canım kardeşim Fransa'dan İzmir'e. Eyvallah kurban olurum be. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ya. Pendik burada abi. Azıcık geç oldu ama yaz. Eyvallah kardeşim benim. Bu net bakalım. Menemen'den cillop gibi bir programa selamlar olsun Arif Bey. Bak bugün de bey olmuşuz ya. Bugün de bey oldum sevgili dinleyenler. Ki bana hiç yakışmıyor hakikaten söylüyorum. Bu nedir? 42-47 telefon numarasının son 4 rakamı. Ya bu ismini özellikle yazmayanlar hakikaten söyleyeyim. Kaçakçı falan mı? Aranıyor mu? Nedir? Yavrum nereden olduğunuzu yazın be kurban olduğunuzu. Abi merhaba iyi yayınlar. 63-78. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar merhaba. Tıkla bakayım fotoğrafın üstüne. Adı yazıyorum abi. Yazmıyor abi. Bana ancak dilsiz anlattı dili olanın dile getiremeyeceklerini diye. Böyle bir yazı var. Bu nedir bakalım? Merhaba Aksaray'dan selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Velhasıl toparlanmışız gençlik. Mesaj yollayan bütün dostlara, selam yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Oğlum memlekette ne oluyor da bitiyor? Babacım gezegende ne oluyor da bitiyor? Mümkün olduğu kadar anlatacağız. Selam patron yoldayız. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim. Kurban oldum. Birazdan da haber başlıklarımız var. Bakalım bugün hangi haberleri seçmişiz. Ayrılmayın geliyorum.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Show.

0: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
1: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
2: Arif dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni. Merak etme.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba. Reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ne? Seni seviyor muymuşuz?
5: Abi, sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
6: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
7: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: memlekette ne oluyor ne bitiyor bakalım dediğimiz gibi Çin'in orta kesimindeki Şansi bölgesinde işçiler bir kestirme yol açmak için sevgili dinleyenler Çin Seddi'ne kepçelerle hasar vermişler. Demişler ki biz buradan kestirme bir yol açalım ya. Dedik ne güzelmiş ya vallahi. İki işçi gözaltına alındı haberi var. Şimdi bak hep şey diyoruz ya. Arkadaşım sevgili dostum sürekli zam sürekli zam. Ben size bir indirim haberi vereyim mi? Vallahi bak bu kıyağı size günün bu saat itibariyle babanızın oğlu gelse yapmaz. Yani... Buyurun. Hep zam hep zam abi diyenlere indirim haberimiz var. O da şudur. Kurban olduklarım Şeyma Subaşı'nın büyük reklamlar yaparak piyasaya sürdüğü kitabı satılmamış. Stokları eritmek isteyen kitapçılar da ürünü %93 indirimle 5 TL'ye satmaya çıkartmışlar. Ya hep zam hep zam diyenlere buyurun kapak olsun. Şeyma Subaşı'nın kitabı yavrum %93 indirime girmiş. 5 TL'den satılıyormuş. Gerçi 5 TL'ye de yazık yemin ediyorum. Yani. Bak 5 liradaki yazıları okusan sana daha çok kazandırır yemin ediyorum. Al. Türkiye fiyatı düşen tek ürün. Türkiye'de fiyatı düşen tek ürün. Şeyma Subaşı'nın yazdığı sadece Şeyma adlı eserin fiyatı 5 liraya düştü. Yavrum simit daha pahalı öyle söyleyeyim. İyi de bir şey söyleyeceğim. Yolda buldun tut ki meraklısısın aldın eyvallah da internetten sipariş verirsen 5 liralık kitaba kargo parası 50 TL. Dur bir güzel haber daha verelim. Haber böyle verilmiş ne kadar doğrudur bilemem sevgili dinleyenler. İkinci el otomobilde fiyatlar %10 geriledi deniliyor. %1000 artmışken %10 gerilemiş bilginiz olsun. Benim tezim budur. Yavrum Türkiye'de çıkan hiçbir şeyin fiyatı bir daha asla geri düşmez. Ama bilemeyeceğim. Hadi inşallah öyledir. Al bak. Madem paralardan bahsediyoruz yavrum. Şu habere bir bakalım. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün zam yapmaktan bıktığını belirtip kebap fiyatlarını sevgili dinleyenler euroya endekslemiş. Bayağı abi böyle panoya yazmış işte. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. İşte böyle böyle Avrupa Birliği'ne gireceğiz inşallah. Evet abi. Avrupa Birliği'ne girmeden bir de böyle deneyelim yani. Al. Adam bildiğin dükkana koca koca böyle bir tabela astırmış. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün artan zam fiyatlarından bıktığı için kebap fiyatlarını euroya endeksledi. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. Bu neyse bilmiyorum artık da terbiyesiz tavuk dürüm 1 euro. Yavrum terbiyesiz tavuk dürüm ne ya? Lan yesene beni deyip küfür mü ediyor bize ne yapıyor yani? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Valla panoya bakınca öyle hani bir yazıyor, iki yazıyor. Valla ucuz gözüküyor yani. Bildiğin dürümü artık euro ile satıyormuş abi. Durum komedisi diye bir şey var da dürüm komedisini ilk defa. Bu terbiyesiz tavuk dürüm ne hakikaten söylüyorum ilk defa duyuyorum ben ya. Terbiyesiz tavuk dürüm. Şey mi oluyor yani? Sallıyorum mekana gittin abi. Mekan sahibi hoş geldiniz ne arzu edersiniz dedikten sonra... Ben oradan bir terbiyesiz tavuk dürüm isteyip deyip ardına bir de küfür mü yapıştırıyoruz? Buyurun. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer almış canım kardeşim. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer aldı. Buyurun yine zirvedeyiz. Tabii canım bu gurur hepimizin. Yavrum şaka bir yana millet oteli, millet lokantayı çoktan unuttu. Et dürüm olmuş 150 lira. Ne oteli ne lokantası hakikaten söylüyorum yani. Ne oluyor ne bitiyor? Konya altında 4 kişiden birisi yabancı. Antalya Konya altı ilçesinde bulunan toplam nüfusu 20 bin olan Liman Mahallesi'nde 36 farklı milletten 4000'e yakın yerleşik yabancı yaşadığı ortaya çıkmış. Ve mahallenin 6 dönemlik muhtarının söyledikleri de bu. Diyor ki Mahir Bölükmüş muhtarımızın ismi. Vallahi diyor ben artık hani yarıma diyor tercüman almadan sokağa çıkamıyorum diyor yani. 36 farklı milletten 4000'e yakın. girdiğini abicim Konyaaltı Liman Mahallesi'nde oturan yabancı varmış. Antalya'nın durum bu. Zaten yakında bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum. Bak Antalya'da Türk görünce sevineceğiz, yemin ediyorum. Yani. Diyeceğiz oğlum, Antalya'da Türk gördük biz yani. Nasıl yurt dışında Türklere denk geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesi yavrum zamanımız da var.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: alkış kıyamet. Canım kardeşim, buradayız. Haberler. Ne oluyor orada bitiyor? Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Canım kardeşim, hakikaten çok enteresan ya. Şimdi geride bıraktığımız günlerde ya böyle kaza olur mu diye biz bir haber okumuştuk. Şimdi bir tane daha aynısından geldi. O da şu, dere kenarında artık köprünün hemen başında balık tutan bir abi vardı. İşte balığı çekiyor, çeker çekmez de balık arka tarafa geçiyor. Arka taraftan da geçen araba balığa çarpıyor. Dedik yavrum, böyle bir trafik kazası olur mu? Yani balıksın ve araba çarpıyor sana. Şimdi sevgili dinleyenler, trafik kazasında ölen bir palamutumuz var. Nasıl bir ülke olduk hakikaten söyleyeyim. Düşün babacığım, 10 saniye önce denizde özgürce dolaşan bir palamutsun. Sonra talihsiz bir şekilde bir arabanın tekerinin altında kalıyorsun ya. Valla şans konusunda ikizim olan palamutu buldum ben. Baba. Valla benim şans durumum da bu. Ya balık sürüsüyle yüzsem oltaya sadece ben takılırım. Biri beni hızla çekse muhtemelen de 5-10 saniye sonra arabanın altında kalır ezilirim ya. İşte hayattaki şansım aynen bu palamut abi. Valla söylüyorum. Şimdi arkadaş İbrahim amca diye bir arkadaşmış. Balığı tutuyor, geriye doğru fırlatıyor. Ama böyle bayağı bir sağlam çekiyor. Sanırsın hani ormanda palamut avlıyor. Şimdi abimin hemen arka tarafında da akan böyle bir trafik var. Velhasıl palamut abi yola düşüyor. İlk bir araba geçiyor, o ıskalıyor. İkinci araba geçiyor, palamutun üstünden bildiğin geçiyor gidiyor. Ya şimdi palamuta çok üzüldüm tabii de. Yavrum böyle bir haber olur mu ya? Trafik kazasında ölen palamut. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine trafikteyiz. Ya bir şu haberi de verelim. Şimdi Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçindeki yayalara yol veriyor. Malum öncelik yayalın. Böyle bir sloganla böyle bir çalışmaya başlatıldı. Bayadan beri var. Velhasıl bir sürücü de kurallara uyuyor. Bakıyor orada bir yaya geçidi var. Yayalar geliyor. Diyor ki ben bunlara yol vermeliyim. Duruyor. Sonuç, 3 otomobil birbirine çarptı. Yavrum 5 kişi de yaralanmış. Şimdi kaza görüntüleri de var. O anın görüntüleri de var. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani haberin başlığı da bu. Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçidindeki yayalara yol verdi. 3 otomobil birbirine girdi. 5 kişi yaralandı. Canım memleketimde yani yine bir medeniyet denemesi, yine bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Yani bizim memlekette kurallara uysam bir dert, uymasam bir dert. Yavrum. Ama şimdi çok bu şiddetli bir çarpma falan da yok. Ya o ona tıklıyor, o ona tıklıyor. Eyvallah, hani Allah'tan çok ciddi bir durum yok da bu 5 kişi nasıl yaralandı ben onu anlamadım. Yani babacığım o kadar tıklamayla hakikaten hiç kimse hiçbir şey olmaz. Yani bu 5 kişi nasıl yaralandı onu çok merak ediyorum. Yüzün herhalde psikolojik olarak galiba. Psikolojik demişken herkesin psikolojik gitti. Birazdan da bak Ankara'da bir taksici abiyle bir motorcu abinin arasında geçen böyle bir diyalog var. Ondan bahsedeceğim. Velhasıl olabiliyorsa şimdilik canım kardeşim hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, sen programın saatini beklemek sevgilini beklemekten daha heyecanlı, aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
2: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Antidepresan gibisin. Seni dinlemeye başladıktan sonra antidepresanları bıraktım koçum.
1: Biz senin çiçeğin, sen bizim toprağımızsın. Ne kadar verimli topraksın ki çiçeklerimiz solmuyor Arif Güven. Sevgi ve saygılarımla. İstanbul Pendik'ten Doğan.
2: Arif Güven. Showtime.
3: Arif abi, adamın nibisin nibi, nibisin nibi. Bir gün boyunca duramayayım sensiz. Hafta sonları da eski programlarını atıp flash'tan dinliyorum abi.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Stein 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Günaydın Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
5: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
6: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
7: Abi ben Yevze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
8: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
9: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
10: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Haydi bir daha. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence muhabbetimiz. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi sevgili dinleyenler. Bu arada hayırdır İzmir ne oldu? Hakikaten söylüyorum yani. İzmir bu aralar bir Essentials'a mı özeniyor? Sürekli böyle atarlı haberler var. Malumunuz Bayrak Latiyesi önünde böyle bir tartış şey vardı. Çatışma diyelim biz ona, hani kavga falan değil. Şimdi bu habere bir bakalım. İzmir'de sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek böyle tehlike saçtı haberimiz var. Görüntüler İzmir'den sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek tehlike saçtı. Valla bir şey söyleyeceğim, silahsız kimse kalmadı herhalde. Ben hariç açık ve net yani. Eski İzmir'de sokak ortasında müzik eşliğinde dans eden bir grup çevreye korku saldı. Yavrum eğlenin işte, dansınızı edin. Hoplayın zıplayın da bu silah neyin nesi anlamıyorum ki ya. Dans sırasında ortaya çıkan bir şahıs elindeki silahı havaya doğrultarak ateş etmeye başladı. Eğlence adı altında yapılan bu hareket çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atarken görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine İzmir'den bir haber, bu sefer Buca Gediz'de. İzmir'de alkollü bir şahıs veresiye istediği tekel bayinden olumsuz yanıt alınca böyle saldırdığı haberimiz var. Adamın kafa güzel, tekel bayine gidiyor, veresiye istiyor. Dükkan sahibi de vermeyince ortalık bir anda birbirine giriyor. İzmir Buca'da alkollü bir şahıs girdiği tekel bayiden veresiye alkol almak istedi. Ancak tekel bayi sahibi bu talebi kabul etmeyerek reddetti. Red kararının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçtuğu kavgada tekel sahibi saldırgan şahsı uzaklaştırırken o anlar tekel içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba hakikaten şimdi sayfayı yeniliyorum ara ara. Yeni haberler var mı diye. Sayfama düşen 3 haberden ikisi manyaklık yani. Çiçeğim. Ya şimdi bu meretle alakalı şey derler ya. Babacım paran yoksa içme derler ya. Vallahi şimdi bu saldıran arkadaşım bence parası varsa da içmesin yani. Bunu belli ki herkes kaldıramıyor. Oğlum yoksa içmeyeceksin işte, bu kadar basit yani. Adam vermiyorsa ne diyeceksin yani. Ama gerginiz. Buyurun. Yine bizim memleketin olmazsa olması elbette hırsızlık haberleri. Bak o kadar rahatlar ki hakikaten söylüyorum, şaşıp kalıyorum yani. Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına yavrum tuvaletini yapmış. Ben böyle işin içine ederim der gibi. Artık beklediği, umduğu parayı mı bulamadı, ne oldu? Arnavutköy'de bir lokantaya giren hırsız önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi. Ardından ise acelesi yok, nasıl olsa başına bir şey gelmeyeceğini biliyor herhalde, bilmiyorum yani. Ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra da kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları saniye saniye kameraya yansıdı. Arnavutköy'de iddiaya göre dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi. Daha sonra da yavrum tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaleti yapması ise pes artık dedirtti. Dükkan sahibi Turan Toprak diye birisiymiş. Saat 03 sıralarında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanının diyor yani içine giriyor. Burada dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeriye giriyor ve kasada bulunan 150 yani 150 TL para çıksa ben de aynı şeyi yapar mıydım acaba? Yerim lan böyle işi deyip. Velhasıl 150 TL para bulmuş, onu almış ve diyor ki rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat bir şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı, benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir. Doğru söylüyor. Arnavutköy'de hırsızların dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsız gelip sandalyede oturuyor. Daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor. Sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya, hırsız da olsa babacığım, yani hırsızlık bir meslek olduğu için söylüyorum artık. Ben öyle görüyorum. Babacığım her şeyin bir adabı vardır ya. Gelip dükkanın içine yapmak nedir ya? Ben böyle terbiyesiz, hem hırsız hem terbiyesiz ya. Buradan ilerleyelim diyorsun ki canım kardeşim, daha artık ne çalınabilir ya? Ne çalınabilir hakikaten yani, bak şey, köprüyü duyduk şimdiye kadar. Ne bileyim işte rayları çalanları. Tabii canım, parça parça kesip kesip rayları çalanlar vardı. Bak birazdan bakacağız. Bursa'da yavrum bir şey çalmışlar da çok enteresan geldi bana. Ve biraz daha sevgili dinleyenler, geldiğimizde elbette günün konusunu da vereceğiz. Bugünün konusu, hakikaten söylüyorum, çok keyifli. Birbirimizi birazcık daha fazla yakından tanıma adına hakikaten keyifli bir konu buldum. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübün operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
2: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
4: Herkes sıkışsınlar ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
5: Arif abi, Ayas sana güzel be gülüm. Bütün acıları biz çekiyoruz, iyi yayınlar.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven...

ben şey diyorum ya bazen. Oğlum niye beni böyle alkışlıyorsunuz? Hakikaten kendimi düğün pastası gibi hissediyorum. Yıllardan beri merak ettiğim soru. Babacığım, o düğün pastasını niye biz alkışlıyoruz? Hani biz bunu yiyeceğiz diye mi alkışlıyoruz? Madem böyle bir durum varsa... Diğer yiyeceğimiz şeylere niye alkış yapmıyoruz? Niye bu kadar düğün pastasına takıldım? Ben bu pastaları hakikaten gerçekten pasta zannediyordum. Maketmiş onlar. Şimdi az önce sordum ya sevgili dinler. Dedim ne çalınmış olabilir, tahmin etmişsinizdir. 10 katlı düğün pastası maketini çalmışlar. Nerede? Bursa'da. Bursa'da maket pasta yapan bir dükkanın önünde yavrum 10 katlı pasta hırsızlara dayanmamış, çalmışlar. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesiyorlar böyle bir. Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar 10 katlı pastayı alıyorlar. Küçük de bir araba. Sanırım Uno, Uno'ya benziyor. 10 katlı pastayı yan yatırıp arabanın üstüne tavanla yüklüyorlar ve götürüyorlar. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu. Haydi bakalım. Yavrum pasta çalıyoruz, pasta. Üstelik de gerçek değil yani. Sahte pasta. Baba ne yapacaksın onu, hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. İşte böyle zamanlarda şişiyoruz. Şiştiğimiz zaman da biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz. Canım kardeşim bak bugün çok keyifli olacak, hakikaten söylüyorum. Çünküsü sevgili dinleyenler bak günün konusu şu. Size sormak istiyorum, tamamıyla sizinle alakalı. Fakat çok ciddi bir şey olmasına gerek yok. Zaten önemli olan kısmı da bu. Babacığım bana kendinizle ilgili. Evet abi bana kendinizle ilgili. Olabiliyorsa hiçbir işimize yaramıyor.

kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verdin abi. Sallıyorum, şey diyebilirsin. Abi sen bilmiyorsun ama ben kuş sesi çıkartıyorum diyebilirsin. Ne bileyim, şey diyebilirsin. Güneşin ışığı gözüme gelince hapşırıyorum diyebilirsin. Evet abi. Ben de benimle ilgili bak şimdi. Sevgili diye dur, ilk örneği ben vereyim. Şu kardeşiniz de kendisiyle ilgili gereksiz bir bilgi versin. Bilgi de şu. Vallahi yalnızlıktan ölüyorum yani. Evet evet, bugün böyle bir şey yapalım abi. Dinleyenlerimize soralım. Kurban olduğum, şu anda benim sesimi duyan bütün herkese. Babacığım, bana kendinle ilgili çok gereksiz bir bilgi yolla. Nereye? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasına. Bir kez daha söylüyorum, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Dolayısıyla bugün böyle bir şey yapalım. Dinleyenlerimizin gereksiz bilgilerine şöyle bir bakalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Biz bu arada birazdan bir mola vereceğiz. Bu arada sizin mesajlarınızı elbette bekleyeceğiz. Bakalım bu nedir? Kışa hazırlık yapan vatandaşlar demiş ki sebze meyve değil, araba alıyoruz sanki. Haber bu. Zam furyası semt pazarlarındaki tezgahlarda bulunan meyve sebze fiyatlarına da elbette yansıdı mı yansıdı. Halk pazarına giden vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayet ederken esnaflar da zincir marketlerin manavra yanlarından dolayı iş yapamadıklarını söylüyorlar. Ortada hiç suçlu yok. Herkes birbirine suçu atıyor. Artan enflasyonla birlikte zamların pazar fiyatlarına da yansıdığını söyleyen vatandaşlar şunları söylemişler. Demişler ki her geçen gün daha da artan fiyatlar cep yakıyor. Alım gücümüz çok zayıf. Emekli maaşına zam yapılmadı ama pazar fiyatlarına bakıyoruz. %70'in üzerinde zam geliyor sürekli. Geliyor baba, sürekli geliyor yani. Neyse ya, biz zaten böyle hani bunlardan sıkıldığımız için malumunuz günün konusunu veriyorduk. Dolayısıyla da dedim ki sevgili dinleyenler, Arif Güven Showtime'cılar, bana kendinizle ilgili gereksiz bir bilgi. Allah Allah, bu nasıl oluyor? Diyor ki abi, serçe parmağımın hiç kemiği yokmuş gibi sallandırabiliyorum. Bak Belçika'nın Uğur, hiç kemik yokmuş gibi bildiğin abi serçe parmağını sallandırabiliyormuş. Allah Allah. Velhasıl konu anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Canım kardeşim, ben bir mola vereceğim. Moladan sonra burada olacağım. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.

0: gülünç olsun kardeşim.
1: Abisinin gülü, günaydın. Kölden günaydın sana.
0: Günaydın Arif. Almanya, Koblenz'ten selamlar.
2: Arif abi, bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi, ben olmadan olmaz.
3: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
4: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar, iyi ki varsın. Baş tacısın.
5: Arif abi, ben Lüleburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
6: Arif, çok şımartıyorlar seni be gülüm.

0: Günaydın. Berlin'den selamlar.
1: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
2: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
3: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
4: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
5: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakf Kebir'den Raskon.
6: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
7: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
8: Arif abi. Abi iyi ki varsın ya.
9: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif. Merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
8: Varsa derdiniz bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
10: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: biraz daha yükseltiyse be, buradayız. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız ve dostlarımıza sordum. Dedim ki, baba kendinizle ilgili çok da böyle gereksiz bir bilgi söyleyin bana. Evet abi ya, ben böyle bir şey yapıyorum dediğiniz ne var? Ben dedim ki az önce, ben de kendimle ilgili sevgili dinleyenler gereksiz bir bilgi vereyim. Dedim ki, yalnızlıktan ölüyorum. Bak buna istinaden Sibel'im yollamış. Diyor ki ben de asırlardır yalnızım abi. Buyurun. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Koku konusunda feci takıntılıyım. Sürekli kendimi ıslak mendille siliyorum. Saat başı deodorant yeniliyorum. Allah Allah. Buyurun. Canım ciğerim yollamış. Benim özelliğim bir kilo yaş pastayı bir oturuşta bitirebiliyorum. Elimden gelse her gün tüketebilirim. Oh be, bir kilo pasta. Buyur. Ömer'i bir yollamış. Paşam, benim ev ve iş yeri yürüme 6 dakika. Ama nedense ben tam 35 senedir evden 1,5 saat önce çıkıyorum. İş yerine vardığımda 10 dakika kalmış ve işe başlamama... 10 dakika kalmış işe başlamama diyor. Fakat bu arada bu kadar zamanda ne yapıyormuş? Diyor ki 6 tane fırına uğruyorum. Çok gereksiz ama yapamıyorum. Vazgeçemiyorum. Bakalım arkadaşlarımızın kendisiyle ilgili gereksiz bilgileri. Diyor ki abi deliksiz uyuyabiliyorum. Tuvalete bile gitmeden hem de. Evet abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Kulaklarımı oynatabiliyorum. Şimdiye kadar hiçbir faydasını görmedim. Yani gereksiz bir yetenek diyor. Emre yollamış. Evet abi, kendinizle ilgili ne gibi gereksiz bir bilginiz var? Bunu benimle paylaşın demiştim. 0530-071-4355. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımın ne gibi gereksiz özellikleri varmış, bu bilgiyi benimle paylaşsınlar istiyorum. Diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Yön bulma duygum çok kötü. Salak mıyım neyim demiş ya. Adalı ve sivri bir dile sahibim abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Bak diyor ki, bakıldığında görünenden çok daha fazla yetenekli bir işim abi. Bu da benim gereksiz bilgim. Eyvallah canım kardeşim. Allah Allah. Bak diyor ki, kafamda bir nokta var abi. Oraya dokununca sırtımda bir nokta sızlıyor. Yıllardır bu durumu anlamaya çalışıyorum. Allah Allah. Al Nevzat'ım. Bu Almanya'daki Nevzat değil ama. Diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Uzun bacaklı bir erkeğim. Kemiklerim ve kaslarım hep uzun. Eyvallah kardeşim benim. Parmakların da uzun abi. Görenler Freddy diyor demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Aklım her türlü şüpheciliğe muazzam çalışıyor. Bak arkadaşlarımıza ilgili gereksiz bilgi. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Siyah ve koyu renk çorap ve ayakkabı giyememe durumum var. Hastalık mı bilmiyorum. Aa. Buyur sana. Kendimle ilgili çok gereksiz bir bilgi abi. 20'lik dişlerim yok. Hiç de diyor çıkmadı. Olabiliyor mu böyle bir şey ya? Bilmiyorum, ilk defa duyuyorum. 20'lik dişlerim yok diyor. Hiç de çıkmadı. Aa, ilginç. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. İki elimle de yazabiliyorum. Bir halta yaramıyor. Ama diyor ben daha çok solağı kullanıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Aa bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. 4 saatten fazla uyuyamıyorum. Hemen uyanıyorum. Ben de öyleyim. Buyur. Deryacım yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bacaklarım gövdeme göre kısa. Bu da uzaktan bakıldığında beni çok kısa boylu gösteriyor sanırım. Eyvallah kardeşim benim. Bugün dediğimiz gibi Arif Güven Showtime'cıların, yavrum, kendileri hakkında itiraf ettikleri gereksiz bilgilerle bakıyoruz. Al diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Galiba diyor diğerlerine göre kulaklarım küçük benim. Eyvallah kardeşim benim. Tam dışarıya çıkacakken çoraplarım ıslanınca deliriyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Al bak diyor ki, ıspanağı görünce sofradan kalkıyorum abi. Al. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Sibel yollamış. Yağmurlu havaları seviyorum. Ben de çok severim. Ve moralim bozukken konuşmayı da hiç sevmiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Aa bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi. Karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıklamadan kesinlikle yemem diyor. Dipnot, brokoli sevmem. Pırasadan da nefret ederim demiş ya. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Mahalle yanarken saçımı tarayamıyorum. Eyvallah ya. Vallahi mesajlar çok keyifliymiş. Günün konusu bariz belli. Canım kardeşim, bilenler mutlaka biliyorlar. Dedim ki dinleyenlerimizi birazcık daha yakından tanıyalım. Ama çok da böyle ciddi bir şey olmasın. Yavrum, kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verin dedim. 0530 071 43 55. Bakalım daha ne mesajlar var.
1: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
2: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsem be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
3: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
4: Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
5: Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
7: Arif Güven yayında.
8: Seviliyorsun ya, ne yapayım?

0: Showtime.
1: Buradayız. Mesajlar. Günün konusu canım kardeşim. Bugün dinleyenlerimize sordum. Dedim ki kendinizle ilgili gereksiz bilgilerden bahsedin. Abi benim böyle bir özelliğim var. Çok gereksiz biliyorum ama dediğiniz ne varsa. Bakalım, ses tonumu anlık istediğim şekilde değiştirebiliyorum abi. Haliyle istediğim her karakterin sesini taklit edebiliyorum. Babacığım bu güzel bir şey ya. Bu iyi bir şey. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çok sinirli olduğumda ya iştahım komple kapanıyor ya da diyor ki önüme öküzü kesip koysanız yiyorum abi. Fatma yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Diyor ki saçımı yaklaşık 6 aydır boyamıyorum. Eyvallah kardeşim. Bak saçımı okşayarak sevilmesinden nefret ediyorum diyen de var. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Maymundan ve papağandan çok korkuyorum demiş ya. Sen soruyu sorunca düşündüm bulamamıştım. Az önce çekirdeği tek tek çıkartıp da karpuzu öyle yiyen bir kardeş var ya, ondan sonra aklıma geldi abi. Benim de en gereksiz bilgim kendimle ilgili şu. Diyor ki karpuzu çekirdeğiyle birlikte yiyorum. Tövbe estağfurullah ya. Çok keyiflisiniz valla. Buyurun bakayım. Merhabalar. Bak hastalığa bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben yatmadan önce 100'den geri sayıyorum. Saymadan uyuyamıyorum. Nevzat'ım yollamış bu sefer Belçika'dan Nevzat. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Arif Güven Showtime dinliyorum. Daha ne olsun diye gelen bir mesaj. Bak diyor ki... Abi evin lavabosundan başka hiçbir lavaboyu kullanamıyorum. Al şimdi bu bilgiyi ne yaparsan yap demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Şey mi bu? Yılmaz'ım yollamış. Diyor ki diyet yapamıyorum, olmuyor. Aç kaldım mı sağa sola saldırıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnayı sossuz yiyemem, güzel. Bütün bilgilerimi düşündüm de hepsi gerekli Arif ya. Eyvallah kurban olduğum. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Benim boyuma biri sorarsa bir santim fazladan söylüyorum demiş ya. Hani şu anda boyum da 1.81 gayet iyiymiş yani. Ama diyor ki soranlara ben sürekli 1.82 diyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Kendimi bildim bileli başım ağrır. Hayatımın çoğu az uyuyarak geçirdim. 5 saat ve üzeri uyuduğum vakit baş ağrısı, geberiyorum. Allah Allah. Buyur Sibel yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Akşamları gözlerimin altına bal sürüp limon kabuğu yapıştırıyorum. Bir faydası var mı bilmiyorum ama yapıyorum işte demiş. Vardır herhalde. Boş boşuna yapmıyorsundur yani. Karanlıktan çok korkuyorum abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Yavrum üzümün kabuğu da soyulmaz ki ya. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu abi. Üzümün kabuğunu soyuyarak yiyorum demiş. Aynı zamanda bak kaç yaşına geldim bisiklet kullanmayı da bilmiyorum. Güzelmiş. Aa bak kadifeye dokunamıyorum diyen de var abi. Diyor ki abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. İnsan yavrusu dahil olmak üzere mantığıyla hareket edemeyen her canlıdan korkuyorum. Vallahi süpersiniz ya. Günün konusu kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bak diyor ki alkol alınca İngilizce konuşma moduna geçiyormuşum abi. Etrafındakiler öyle söylüyor. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bende ses hafızası var abi. Şöyle ki yıllardır görüşmediğim, numarasını bile rehberde kayıtlı olmayan biri beni arayıp konuşmaya başladığında kim olduğunu hemen anlıyor birim. Bir şey söyleyeceğim. O özellik benim işime çok yararmış ya. Ben bak yavrum benim durumum şu. Ben hep olduğum odasını söylüyorum. Çok unutkan bir insanım. Ve dolayısıyla diyorum ki unutkanlık bir gün başıma iş açacak. Belki de açtı unuttum bilmiyorum. Şimdi değil telefonumda hani rehberimde kayıtlı olmasını geçtim abi. Yani sen kayıtlı olmayanı bile hatırlıyor musun sesten? Yavrum ben bazen şimdi şöyle bir şey oluyor. Kim olduğunu unutmayayım diye baba bir sürü açıklama metni yazıyorum. İşte şurada tanışmıştık, şunun arkadaşıydı falan. Bir de WhatsApp'tan mesela hani profil fotoğrafı varsa profil fotoğrafına bile bakıyorum. Ben yine tanımıyorum abi. şu anda vallahi bak WhatsApp'a gireyim. Abi o kadar çok isim var. Yani isimden zaten çıkartamıyorum. Diyorum ki belki hani fotoğrafını görünce tanırım. Bakıyorum onu da tanımıyorum. Yani evet abi. Canım ciğerim, kurban olduklarım var. Bir dünya mesajımız var ya. Aha, ne yapalım? Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, birazdan bir parti daha bakacağız. Çünkü bir dünya mesajımız var. Ayrılmayınız, sebep belli. Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun hem yakıyorsun.
1: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
2: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
3: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
4: Arif Güven, idolsün idol.
5: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
6: Günaydın Arif, Fatih Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
7: Arif Güven, Showtime.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
5: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
6: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
7: Selamünaleyküm. Sesinizi duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir. Manyas kızı kısa.
8: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
9: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
10: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

Saraylar. Arif Güven Showtime radyonuzda. Mesajlar. Sorduk dinleyenlerimize. Dedim ki canım kardeşim kendinle ilgili bana çok gereksiz bir bilgi söyle. Diyor ki abi her sabah ama her sabah yataktan kalkınca 6-7 kere hıçkırırım. Allah Allah. İlginçmiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Ayağımın altında gıcırdamaya çalışan bir şey olursa direkt tekmelerim. Utandığım zaman kızarıyorum diyenler de var. Oo, nadir bulunan insanlardan birisin hocam. Çünkü günümüz şartlarında utandığı için kızaran kimse kalmadı. Helal olsun. Bu özelliğini koru. Bu gereksiz değil abi. Bak diyor ki nedendir bilmiyorum abi. Yıllardan beri resmi dairelerde heyecandan titriyorum.

0: Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bakalım. Olmak istediğim tek yer İflah abi demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak diyor ki abi ben de kendi kendime konuşmayı çok severim. Hatta buna ihtiyaç duyuyorum. Allah Allah. Helal olsun, güzel bir bilgiymiş bu. Diyor ki abi bak çöp bulamazsam çöp izmaritini hayatta diyor yere atmam. Cemime atıyorum abi. Bir din biriktiriyorum demiş ya. O da pis kokar ama yine yere atmaktan iyidir abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bakalım. Alkolle alakalı bir örnek gelmiş canım kardeşim, bunu geçelim. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben solağım abi ama makası sağ elimle kullanıyorum. Mouse kullanımda da ortak kullanım. Sağla da solla da kullanabiliyorum. İyi güzel. Bir fotoğraf yollanmış canım kardeşim. Vallahi kadın budu köfte, pilav var, yanında karnıyarık var, biber var. Diyor ki abi ben kendimle ilgili bir özelliği yollamış olayım. Diyor ki mesela bu tabaktaki hepsini aynı anda bitirebilirim vallahi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Benim burnum kesinlikle çok çirkin, tartışmasız diyor. Ama estetik yaptıracak kadar da bunu önemsemiyorum. Belki de önemsemeliyim. Yolla bakayım yavrum. Ya bir şey söyleyeyim. Radyo programcısı dinleyicisinden burnunun fotoğrafını ister mi? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Turuncu ya da kızıl saçlı kadınlar çok hoşuma gidiyor demiş ya. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik, artık yollamayınız ki birazdan bir parti daha bakacağız ama. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi, takıntı haline geldi. Filmlerde ya da gerçek hayatta birisinin solak olup olmadığını hemen fark ediyorum. Eyvallah kardeşim, de ona mı dikkat ediyorsun hakikaten ya? Ertesi gün ne giyeceğim kombinini bir gün önceden hazırlıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bak demiş ki at düşkünü olmam. At seviyorum ya. Atların eşsiz olduklarını düşünüyorum. Asaletleri ve özgür ruhları onları özel kılıyor. Ben de çok severim atları ya. Ki bacağımda Pegasus dövmesi var. Severim yani. Sevgili dinleyenler, vallahi dediğim gibi artık yollamayınız çünkü çok fazla mesaj var. Yani elbette kalacak şu anda belli. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Şu ana kadar 28 yaşındayım. Alkolün tadına bile bakmadım. Eyvallah, ne güzelmiş abicim. Sen söyleyince aklıma geldi. Bak az önce bahsettim ya. Benim telefon rehberinde hatırlayayım diye abi detaylar da yazıyorum. Yine bulamayınca WhatsApp'tan girip fotoğrafı var mı diye bakıyorum. Fotoğrafa bakıyorum, yine çıkartamıyorum kim olduğunu. Demiş ki telefonuma kayıtlı olan kişilerin hiçbiri sadece isim ve soy isimden ibaret değildir. Mutlaka hatırlatıcı notlar vardır. Mesela alt komşu Remziye abi. Park'tan Duygu'nun annesi. Gül Derince hastane. Ben hepsini okuyorum böyle gerçi ama hatırlatmalar yazıyorum demiş. Tamam güzel. Bak kendimle ilgili gereksiz bilgi. Yemek yaparken yemeğin kokusundan tuz ayarını yapabiliyorum. O güzel bir şeymiş ya. Vallahi iyi bir şeymiş o. Tövbe estağfurullah, diyor ki abi kendimle alakalı gereksiz bir bilgi. Herhangi bir saksıda bitki bulup onunla bile 10 dakika samimice sohbet edebiliyorum. Bu özelliğinden nefret ediyorum. Çiçeklerle mi konuşuyorsun abi? Oy kurban olduklarım, var da bir dünya mesajımız var. Ama canım kardeşim şöyle bir şey yapmamız lazım. Valla burada ışıklar da yanıyor sönüyor. Bir mola alıyorum. Moladan sonra bir parti daha bakacağım abi.
1: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
2: Arif abi işe giderken seni dinleyeceğim diye yol uzatıyorum. Sevgiler.
3: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
4: Arif yine şov yapıyorsun bakıyorum.
5: Arif Güven Showtime.
6: Hocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
7: Merhaba Arif abi. Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
8: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Sordum. Dedim ki sevgili dinleyenler. Abi ben de alakalı çok gereksiz bir bilgi. Dediğiniz ne var? Bak Emre üşenmemiş diyor ki. Bak gereksiz bilgi burada. Ne kadar uzağız? Şu anda Emre İsviçre'de aramızdaki mesafeyi ölçtürmüş. Haritasını da yollamış. Aramızda bir gün iki saat var yavrum. 2430 kilometre. Çiçeğim. İşte bak bu teknoloji ne kadar enteresan bir şey değil mi? Gelmeye kalksa bana karayoluyla bir gün iki saat sürecek ama anında sesim oraya gidebiliyor abi. Ne güzel, ne sihirli bir şey bu ya. Bazen bu sektörle alakalı şey diyorum. Keşke babacığım hani çok böyle güzel değil mi? Bak şimdi Belçika'ya selam diyorum abi. En fazla 10 saniye sonra Belçika'ya selam gidiyor. Keşke diyorum ya elle tutulur gözle görülür şeylerde de böyle yapabilsek. Valla o zaman çok daha keyifli olur ya. Sallıyorum şu işte önümde duran vazo. Diyelim ki Niğde'den meleğin kafasına gitsin desem ve gitse hakikaten ya. Vay be. Son parti dediğimiz gibi baya bir mesajımız kalacak gençlik, özür diliyoruz ama mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışalım. Mümkün olduğunca bakalım bakalım bakalım. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki bak biri gaz çıkarttığı zaman anında kokuyu alıyor. Hatta eşi narkotiğe yazı bari falan diyormuş yani. Tövbe estağfurullah. Bunu nasıl okuyayım ya? Yavrum hakikaten söylüyorum ya. Bak kendimle ilgili enteresan bilgi abi. Garip bilgi diyor. Elde sağlak, ayakta solağım. İlginç. Sayfa kilitlendi genç. Bekliyorum vallahi. Dur bakayım. Şu anda yanıt vermiyor diye de. Bekliyorum açılsın. Okuyacağım. Bir kez daha yalnız bırakmayan dostlarımıza da teşekkür ederim bu arada. Son parti. Bakayım, bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. Kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Gece su içmek için uyandığında sürahinin yanında bardak olmasına rağmen direkt diyor sürahiyi kafaya dikiyorum. Öyle seviyorum. Tamam kardeşim. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çalıştığım işletmelerin parasını patronundan çok düşünürüm. Bu nedenle bazen kraldan çok kralcı gibi görünüyorum. Eyvallah kardeşim benim. Ve muhtemelen iş yeri tarafı, yani da iş yerindeki diğer arkadaşlarım varsa çalışanlar, onlar tarafından hiç sevilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim yani. Islıkla şarkı söyleyebiliyorum abi. Üç top çevirebiliyorum abi diyenler var. Bak bilgiye bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Sigara dumanından halka yapabiliyorum. Aa bak yetenek bence bu abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ellerim doluyken lambayı yakmak için düğmeye ayağımla basabiliyorum. Abi ben çok üşengecim. Dolayısıyla kivi bile kabuğuyla yiyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Allah Allah çok enteresansınız. Makarnaya toz şeker koyan var ya. Vallahi bak yollamış işte. Numan. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnaya toz şeker koyup yiyorum. Oğlum berbat olur la. Güzel olur yani bilmiyorum. Kararsız kaldım yani. Her şeyi bilirim abi. Sadece miktarı değişir. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Hakikaten tuhafsınız ha. Uykun gelsin diye siyah nokta sıkma videosu izliyorum demiş ya. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Seyahat etmek hayatımdaki en büyük tutkumdur. Yeni bir yer göreceğim zaman çok heyecanlanıyorum abi. Ne güzel. Bu güzel bir şey abi. Çok affedersiniz ama hakikaten şimdi geçirdiği bir operasyonla alakalı yollamış. Diyor ki abi kendimle ilgili çok enteresan bir bilgi veriyorum. O direkt yazmış da ben şöyle yumuşatayım. Diyor ki benim kaba et diyoruz ya yavrum. Bununla ilgili hep söylüyorum. Bugüne kadar bir kabalığını görmedim ama diyor ki abi benim kaba etimde 37 tane dikiş var. Biz bunu bildik de ne oldu yani? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Vücudumun yarısı terlerken yarısı kupkuru kalabiliyor. Eyvallah kardeşim benim. Al. Tövbe estağfurullah. Dinleyiciler beni korkutmaya başladı. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki çamaşır suyu koklamaya bayılıyorum abi. İyiymiş. Ayrılmayınız. Çünkü artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Birazdan malum yazıyor, yazıyor gelecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
3: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: Free Freeze, Kırklareli'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Eykilini dikmeye beton yetmez. Beton adamsın.
1: Selam Marif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
2: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
3: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni, anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim

0: Ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif Güven, Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
5: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
6: Arif Güven, Showtime.
7: Arif Güven, ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
8: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
9: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
6: Arif Güven Showtime.

0: Mi?
1: Arif Güven Showtime
2: yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Bu arada bütün dostlarımıza bir kez daha çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, yalnız bırakmamışlar. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bakalım haberler haberler haberler. Ankara'da bir markette ucuz kaşar almak için oluşan izdiham böyle görüntülendi. Her evin ihtiyacı ucuz kaşar. Nedir hikaye bakalım? Ülkede yüksek enflasyonla boğuşan vatandaşlar çareyi zincir marketlerin düzenledikleri kampanyaları takip etmekte buluyor. Fiyatları ulaşılmaz noktalara gelen et ve süt ürünlerini almak için zorlanan vatandaşlar düzenlenen ucuzluk kampanyalarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturuyor yavrum. Bir şey söyleyeceğim, şimdi görüntüler de var. Kuyrukta olanlara bakıyorsunuz. Zavallında kuyruk vardı, siz bilmezsiniz diye ne kadar dayı varsa hepsi şu anda o kuyrukta. Geçelim babacığım, geçelim. Ne oluyor ne bitiyor? Bu nedir yavrum? Cep telefonu silah sayıldı. Oğlum memlekette silah silah sayılmıyorlar. Bursa'da ablası HS'nin nişanlısı Sait Tikan ile eski erkek arkadaşı. Ya bu böyle haberleri okuyunca da kendimi Müge Anlı'ymış gibi hissediyorum. Yolunu görüyor. Geçelim abi, daha makara tukara şeyler bulalım biz. Tadımız tuzumuz kaçmasın. Ali Rıza Efendi öyle gibi oldu. Al bak, habere bak. Çinli adam komşularının 1100 tavuğunu korkutup öldürmekten 6 yıl hapis cezası almış abi. 1100 tane tavuğu korkutup mu öldürmüş babacığım? Çin'de bir adam komşusuna ait 1100 tavuğu korkutarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra hapis cezasına çarptırıldı. New York Post'a gazetesine göre tuhaf hareket... Abi bir şey söyleyeceğim, nasıl korkutmuş oğlum tavuklarla? Ha? Ne yaptı 1100 tane tavuğu? Hayalet kılığına... Yok, hayalet kılığına girmesine gerek yok. Muhtemelen herhalde diyorsun tilki kılığına girdi. Sonra da kümese girdi herhalde. Al bak. Bu da madem hayvanlardan gidiyoruz. Yakaladığı akbaba ile aynı evde yaşıyor haberi var. Şanlıurfa, Viranşehir'de yakaladığı akbabayı evinde besleyen adam. O da etçil, ben de iyi anlaşıyoruz demiş. Babacım demek ki abide para var. Benim eve gelse mecburen akbabaya bisküvit vereceğim yani. Oğlum eti bulursam ben yiyeceğim Allah Allah. Soyu tükenme tehlikesi altında olan heybetli bir canlının son sığınaklarından birisi Şanlıurfa'nın Viranşehir'de bir ailenin evi olmuş. Doğanın en büyük yırtıcı kuşu olan akbaba ile aynı evde arkadaş gibi yaşayan adamı görenler şaşırtıyor. Sanılanın aksine insana zarar vermeyen, ölmüş ve ölmek üzere olan hayvanlarla beslenen akbaba geçtiğimiz günlerde yiyecek bulmak için 360 dereceye varan görüş açısıyla... Evet ya, 360 dereceye varan bir görüş açıları var. Araziyi taradığı sırada yakalanmış. Aradığı leşi yerden 1 kilometre yüksekliğe... Sen nasıl yakaladın da eve getirdin abi bu ya ha? Abi demiş ki valla o da etçil, ben de etçil, iyi anlaşıyoruz. Dediğim gibi benim eve gelse valla akbaba makbaba dinlemem. Abicim bisküviye talim. Ki hayvanın da bisküvi yemekten feleği şaşar. Yavrum bu parayla etçil trivini falan hiç çekemem, kusura bakmasın. Varsa doğada bisküvitçil bir akbaba gelsin buyursun, başımın üstünde yeri var ya. Benim Ahmet abim var ya, selam olsun Ahmet Akbay. Akbey, özür dilerim ya. Abi adamın aslanları var ya. Aslan besliyor ya. Kurban olduğum ya. Nasıl içim gidiyor böyle. Bazen yazışıyoruz. Diyorum abi ya, kurban olduğum. Gel diyor oğlum, gel ziyarete gel. Ki Türkiye'de değil. Türkiye'de çünkü sıkıntı olabiliyormuş. Irak'ta mıydı abi? Onlara böyle koca koca kafesler yapmış. Rahat rahat geziyor. Onlarla yatıyor. Onlarla kalkıyor. Abi içim gidiyor ya. Dedim abi bunları neyle besliyorsun sen ya? Orada bir ölüm sessizliği oldu tabii yani. Abi aslan bu ya, aslan kocaman. Kaç tane vardı? 2 tane yavruları vardı. Bir anne bir baba var. Abi onlar ne yer ya? Vallahi bakılmaz ki ya, çok para abi. Lan ne olacak lan aslan? Sofraya bir tabak fazla koyarsın, böyle bir durum olmaz abi. Buyurun, ne oluyor ne bitiyor? Bir şey söyleyeceğim, yani programın finaline doğru geliyorum ya, hiç böyle bakasım gelmiyor hiçbir haberlere. Bak şimdi sadece bir F5 yapayım. Bak tıklasana şuraya bir. Bu haberlerin hangisini okuyayım ben ya, bak. Başlayalım mesela. Kızını 2 kez hamile bırakan sapık baba için yakalama kararı var. Sonracıma hemen bakıyorsun mesela. 26 yaşındaki sevgilisi ölü bulunmuştu. İki kadın arasında kaldım dedi haberi var. Nişanlı çiftin düğün hayalleri yarıda kaldı haberi var. Bir ay sonra bebeği olacaktı, arkadaş tarafından öldürüldüğü haberi var. Yani bütün bu haberleri arasında hakikaten mizah yapmaya da çalışıyoruz. Tartıştığı akrabasını, hayvanlarını vurdu haberi var. Dolayısıyla da hani program başındayken bir tık böyle takatim gücüm yetiyor da finale doğru yok abi artık hiç bunlara girişim gelmiyor yani. Biz şöyle bir şey yapalım, dur bakayım. Bak diyor ki abi adamlar tavuk vurup cezaevine giriyor. Bizim burada evet ya. Doğru söylüyorsun çiçeğim. Hemfikiriz hemfikiriz. Zaten o yüzden beraberiz ya. Şöyle bir şey yapalım artık, böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberine ihtiyaç var mı var? Tıkla yavrum o zaman.
0: Arif abi Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
1: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
3: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdiven. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum seni.
4: Arif abi, tavuk su içer Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağlık.

0: kurban olduklarım. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz yani yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki affola gibi gibi şeyler söylüyoruz. Final babacığım helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle olsun diyoruz. Az önce bahsettim mesela, dedim ki arkadaş şöyle bir F5 yapıyorum, hakikaten çıkan haberlere bakıyorum. Abi yani sürekli böyle bir cinayet, sürekli böyle bir vahşet, dolayısıyla sıkılıyoruz. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Sormadan da edemiyoruz. Anladığım kadarıyla son zamanda olup bitenlere bakıyorum. Yavrum insanlık kendinde değil, kayıp gitmiş gibi avuçlarımızdan. Nereye mi gitti? Nereye mi kayboldu böyle ansızın? Valla bilen de söylemiyor, gören de söylemiyor. Yani şimdi haberlere bakıyorsun. Biraz da böyle bir hani yaş itibariyle içinizde birçok insandan büyük olabilirim. Ya bir zamanlar insanlığından utanmak vardı. Bir işine insanlığından utan dense yerin dibine girerdi utancıdan o insan. Öldü denilen işte o insanlık. Ruhuna El Fatiha denilen de o. Ya yavrum, insanın var olduğu yerde insanlık olmaz mı ya? Bakıyorsun haberlere, olmadı mı olmuyor. Diyorsun yazıklar olsun. Hiç kimsede insanlık kalmamış benzeri sözler ise ne halde geldiğimizden, ne halde düştüğümüzün abi acı itirafı yer bunlar. Oo yok. Ve bizler sevgili dinleyenler, hayat var olduğu sürece her zaman olduğumuz gibi yine insanlık dersinden imtihan oluyoruz. Ama bakıyorsun haberlere, yavrum bu imtihanda dökülen dökülene. Lakin bir de işin kötü tarafı, bu insanlık dersinden imtihanda dökülenlerin zerre umrunda bile değil ya böyle. İlgisiz, alakasız, gayesiz yaklaşımlar içerisinde var mı insanlığı yaşamanın şansı? Yok abi. Ki insanlıkta galiba zaten bakıyorum haberlerin birçoğunu zaten yaşamıyor. Yaşıyorsa da bitkisel hayatta can çekişiyor yani, öyle anlatalım. Ya hani önemli olan insanlık diye kocaman laflar edenlerde de şimdi var mı var ama baba az ya. Vallahi az yani. Madem diyoruz bu kadar değerli bu insanlık, madem hayattayız, canım benim, kime saklıyoruz bu insanlığımızı? Kimi bekliyoruz? Ne oldu baba, taşlaştı mı yüreklerimiz, ne oldu? Vallahi yani bakıyorum baba, kibirin ve gururun esir aldığı, egoların tavan yaptığı, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil ve menfaatperest bir İnsanlar olmuşuz ya. Dünya yalan diyoruz baba, dünya yalan. İnsanlar da yalan. Yarın yarın da yalan olup gidecek işte. Baba ne kalacak geriye? Yapılan insanlıktan başka. Ardından da soruyoruz, diyoruz ki ne oldu bize böyle? İnsanlık öldü mü? Valla insanlık ölmedi, ölmesine de yarın öbür gün biz öleceğiz gideceğiz yani. Ne konuşasın varmış benim de be. Program biter, Emre de gider, eyvallah. Nevzat'ım teşekkürler, kurban oldum. Valla çok keyifli, çok böyle güzel mesajlar geliyor. Çok çok teşekkürler Havacığım. Buyur bak. Yavru köpek minibüs şoförü de kendisini zorla sahiplendirdi. Seni yerim lan ben, nasıl tatlı ya. Antalya'dan Kemer ilçesine yolcu taşıyan minibüsü durakta zorla binmek isteyen yavru köpek şoförün inatlaşması sosyal medyada gündem oldu ki görüntüleri de vardır muhtemelen. Yüzleri gülümseten olay 21 Eylül Perşembe günü Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanmış canım kardeşim. İlçeler arası toplu taşıma yapan bir firmaya ait minibüsün şoförü Ümit Kor, yolcu almak için durakta durduğu sırada yavru bu köpek yavrusunu araca binmeye çalıştığını fark etmiş. Lan seni yerim ben, kurban olduğum. Ümit abimiz minik yavruyu minibüsten uzaklaştırmasına rağmen araca tekrar girdiğini gördü. Yaklaşık 3 dakika boyunca devam eden inatlaşma sonrasında Ümit abi ya da Ümit kardeş bilmiyorum, yavruyu yoldan uzak güvenli bir bölgeye koyup koltuğa koşarak geçti ve yoluna devam etti. Yavru köpeğin sevimliliğini unutamayan bu dünya tatlısı abimiz arkasından yolcusuz gelen firma arkadaşını aramış. demiş ki ya orada böyle bir köpek vardı, arabaya binmeye çalışıyordu, ben de almadım, inatlaştım. Demiş bir alıver onu ya. Aynı bölgeye gelen diğer şoför köpeği almış, Kemer ilçesine götürmüş. Burada sahiplenen küçük yavru firmada çalışanların maskotu olmuş. Bak ne güzel olmuş işte ya. Yaşananları anlatan Ümit Kor demiş ki, Kemer'e giderken duraktan yolcu alıyordum. Motosikletli bir arkadaş otobüsün önünde küçük bir köpek olduğunu söyledi. Yolcuların arasından geçip otobüse binmek istedi. Sağlık açısından köpeği otobüse ilk başta almak istemedim. Ancak diyor çok sevimli hareketler sergilediği için arkamızdan gelen arkadaşımızdan rica ettim. Kemer ilçesine getirdi. Aşılarını, tüm eksikliklerini tamamladık ve sahiplendik. Zorla diyor kendini sahiplendirdi. Sevgili dinleyenler, beni de sahiplenmek isteyen var mı? Hadi be, alın beni be, besleyin beni be. Oğlum ne gülüyorsun lan, tuvalet eğitimim var. Aşılarım tam yani. Ben de zorla birinizin arabasına bineyim mi, ne yapayım anlamadım ki yani. Ne yapayım abi, sevimli mi davranayım? Havlayayım mı, ne istiyorsunuz? Yaparım ben. <abi. gülüyor> Para senin köpeğin olsun diyorlar ya, hemen havlıyorum. Oy babacığım, bu duygusallık da nereye kadar bende? Durmuyor işte, olmuyor yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bugünlük bizden bu kadardı. Mesaj yollayan herkese, bugün de dinleyen herkese, ki ben bunu söylüyorum. Dün bunu, valla bak bir şey söyleyeyim mi? Program bitince her şey bitmiyor benim için. Dün şunu düşündüm. Dedim ki oğlum, hani bir radyo programı yapıyorsun da bunu sen yapmıyorsun la. Bunu bildiğin abi, dinleyenlerle hepimiz beraber yapıyoruz yani. Valla bak bunu dün programla hiç alakası olmayan bir saatte düşündüm yani. Dedim bildiğin beraber yapıyoruz yani. Velhasıl canım ciğerim, herkese çok çok gülücükler gülücükler gülücükler. Eyvallah, ben kaçayım artık, çok uzattım hakikaten. Görüşmek üzere gençlik, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş, üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali, ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de size hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki 2 saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüne...

0: Yaşar ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinliyorum.

yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın. Kim

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz-kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidan hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını canlandırmak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Da en sevdiğiniz melodilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

dönemin en sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni teklileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz.

Özcan sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında

Efendim 1997 yılında yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'le yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

çabuk geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek.
8: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alm-

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımı

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
6: Kuzey Alman

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım, asıl sancı uyandığımda bütün odaları

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek.
5: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbek.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yağmurlarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.